Hatta o zaman da ne? Havanın dikkat ol. Antisi de ula uzay moru. Ne? Diyek asası Rusya'yı promatörüne asası İstanbul'u sıvak. Unasat uzay moru natural. Moru natural şirin. Ne diyeyim at? Existiyle ala lokal. Ne diyeyim ay moru şirin ve makasın. Atahan moru şirin. Hanya fikir kat ini ia fakta ini ia cakap mahu saya parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the guys di Tanga, baru juga cakap mahu saya seluk negara kan. Ular lah bos. Nanti kalau paya muntuk kamu rupi, itu secara jawab mahu saya lima afetado. Ia mahu kan semua dia. Ia bersih jarak